Durutine girt. Muzanın işe singer ji kuderete. Dedil ser wan makinen hatbu nifsandın ya. Ajuna ve Isaac Singer te. Gödaren aziz u bivi avay MVAJ'i cuarek edin. Javra bibeşin u 2006 Google aşkara kir ku wan YouTube'e bin 1.6 milyar dolari kriye idi. Google u YouTube u pişre Google'e çikir WhatsApp'e ji kri. Tevveka xiste yek bivi avay hatta çekirin. İja roja poste ya dünyaya. Gödaren aziz delal kese ku mektuba disinin u mektup juana ten. Mektup juana ten u düçün be 10 salan, be 5 salan u be salan e. Emji roja wan a mektubu nameyan her uha piroz dikin. Bivi avay ija em bibejin u herin stranek xoş be havra gödarkin.

0: Belê guhdarên aziz, bi sedema vê roja xêrê mêvan ekmeği qeder bilind heye. Aysel Yılmaz bi mereyi mêvana me waizeyi, eme ji elmê ve heta ji destê me be eme istifada xwe suda xwe bigirin. Belê mêvana meyi heja, mamoste tu bi xêr hatî sersera serçava.
1: Navxêrê dabe, serê ve çavê ne iş inşallah.
0: Mamoste tu çawa yî halî te?
1: Elhamdülillah, baş çok şükür. Hoca başın inşallah.
0: Başın gelek spas maliyava. Mamoste me navite got me pçeki te dana senli ezbejim tu ber devam ka şikere ma xoy.
1: Zli Anhal Diyarbakır Müftülüğü Yenişehir bu ederiyiz. Derim işte kursa mehiyem derim kursi. Elbederi müdürtiye dekim. Kursa me nazarokayı a çar salu şeş sali. Lüve derin sübeyem derin evari hem tem bir şekli. Ev mehene işte lüve deri programı mehene tişte mehene. Yani zaroka ve alakadar dibin. U dev bavivan ve alakadar dibin. Em juan ra hevki nasihat u vaaz u va tişte desmetin em va tiştana dikin bir şekliye.
0: Benim amım sevmeye kala van gişa. Yek bir yek eme bikin kala eme diya bikin zaroka be çidi be çava derbastı be çidi kavume. U vek mi goç koy mijara meji jiber ve roja taybet roja khere duayi eme yiro berfrehi eme kala duaya bikin. Le ez bejim disa eme beri khobiden ilahiye ke paşi eme berdevam bikin.

0: Bele guhdarên aziz, mevana me heye, mevana me Aysel Yılmaz'ı. U veki me got vaizeyi, mamosteya oliye. U em dixwazim vya vayi hedi hedi bername xo vekin, pirsa xo ya awul em dixwazim vya vayi bipirsim. Mamoste biskade te got em perwerdehiye dedin zaroka. Gelo bi çawa hun zaroka perwerde dikin, un zede li serçi disekinin, un giringiye zede tir dedin serçi.
1: Yani vedere em zaroki 4 sal u 6 sal çarpıyan 6 sal ten cemme em liser eğitima Kur'an'ı em ser sekne zarok da alimin zarok yani harfi Kur'an'ı revan dedin Kur'an'ı dokuyun u em tişte yani em değerler eğitimi Em diyor
0: Bele,
1: değerler
0: kelime.
1: eğitimi, em diyor değerler eğitimi, em bana berwanda, yine reywanda den, beri evi herin mektebi, peşdibistan, yani ev mekase çekirin, çizgi çekirin, ev çit beji, jera şey lazım bir beri mektebi juan açı lazım be, em bana hami bana reywanda den ama a zede em serdi sekinin, em ser dersa Kur'an'ı. وام سر ديرلر ايتمي دساكنين زاروك حكي دبي يا خويا شيري حتى بيري
0: بل
1: انها بتشوكن 4 سالينه 5 سالينه 6 سالينه ام تشتي يعني انها وقتها محفتي عولي دس بيدي كم فر زحمتي تشيد مثلا فر زحمتي تشيد بزاروك جدار ده هاتين دعلم ويدري ام تشتي مثلا الهبالي خد خي ياجي اشتي جوار خبره ده تشكي ورد بيجام ده مثلا يعني نتشكي راسته تو يعني نكا تشكي وا جوار راه بيجي ريا راستن بروان دخينن تشتي راستن بروان دخين الهبالي خو نخن ل işte behevra bibin heval lehevne heqiye nekin va em servat iştana gelek de sekinin u evji li hamu li yani şehirtelinin hamu Diyarbakır hamu ciya heye u çika meji yani kalita veji zedeye ava veji eğitima meji yani başı em li ser hertişi de sekinin hatta İsal nasip bu dersa İngilizce em dedin.
0: Ha, gelek
1: ders
0: baş.
1: dersa İngilizce hey em nabej yani em devre her her yani zarok ne
0: Gelek
1: sadece
0: baş.
1: bir ali ki bir her ali hem hazır ya mektebeydi ki em dersa İngilizce dedin wan dersa Kur'an dedin wan u zarok bana hamyaji digrin zarok ki ma anha em vaqta kevim derim kursa derim kursa mezadik ders etikude hello hello çikdikin yani İngilizce juan sevaldik benim kaun çağ alimini zarok baş da

0: cinnetê ji Xwedî Teala bixwaze bi yarê biz ketim cinnetê dibe wextekê were dibe insanê dibe duayê de hedê xwe nizanibe. Yani insan dünyada hadi konu sal ve deri mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam revi dedi. Dibeşi nek diyor abici ya Rabbim cennete konu nasibi mi bu te bu cennete gibi şugule. Tu ne şugule tu ne azrun mulci ya konu gibi babim serhef ez nikanım ram nimeş bekim ez nikanım rojiye bekirim ez nikanım Allah Teala tişte emr limkriye u tişte jme qadaha kriye ez wat tiştana xuje nestrinim u ez ram bibejim ya Rabbim de ya Rabbim cennete bedim ya Rabbim ez ketim cennete ali rastı koşkası bi bedim koşkası kat bedim firdevs bedim mi bana ne bir şekli meray boy bana bir şugul es firdevs de xwazim ez boy firdevs bir şugulum ez orta cennet de xwazim boy orta cennet ez xwazim jiber ve de henik dua hun dikin deyu em de deri em de kabul nabu em be sabrin em de bejin çima kabul nabu çima kabul nabu be ev duana em jwara de roja kıyamet em veşerin vaqta hun hatin ev duana ve jwara bu nimetu li cenneti ev warin berwa ey warin berwa em hin kat yem be sabrin em de bejin boy çi kabul nabu çi boy çi hartish kabul bebe ve çağa hartish li deri kabul bebe cenneti ratish jmera namine jberwa Xwedî Teala hanik tişta besta kabul deke hinek aci kabul nakim mühlet edeheli dedi va dua me kır kır kır salik şunu da dua da kavume salik dedi vakti abi hun bende vakti abi bende vakti abi bir sekin gerek hun sabra ve cihabe hun bende ve vakti bir sekin yani vakti Xwedî Teala şu vakti emir kır ve vakti abi dua ve verici ama ne em bibêjin dibe devji dua bernedin devji dua xu bernedin ve çi xwestî bixwazin hetsay tê cî bixwazin İdan nahat ciye nahat ciye dibe ciye aciz nebin nebejin ez idan nahwazım ez duhwazım zaten nahi ciye çehev ciye ez duayı bukhwazım nek jivi ya Xwedî Teala duhwazı em jivi bukhwazın em vütiyekhin bir akhu ji bir akhu dernekhin jiberwe dua ciye ev tiştik yani ara mev rabbe me da kopriki yani am bibêjin em wî digêjin hev em bi hev re tey belkî em wî nabînin ama em wexta pê re dipeyivin em zanigi ew jî dengê me derê û ew ê înşallah duayê me qebûl bikin ya li vê dinyê ya li axiretê kîja bi xêr bû Xwedî Teala înşallah ew ya nasîbî me bike.
1: Mamoste sehta te xweş. Em ê bidomînin. Dîsa ilahiyeke guhdar bikin. Kerem bikin.

0: Bele mamoste te piskade ji mere şewaz û usula duaya gote qala wê ji mere kir. Ez xwazim vê ji te bipirsim. Mingo gelo di Quranê de minakên duaya heye gelo. Pêxember çawa dua kirine tu karî ji mere bêje.
1: Gelek mina kenete de ez hema çen heba ez bêjim. Hazreti Musa dibêje ya Rabbi singa mı fire bike, işe mi sehl bike, o zamanı mı greka da zamanı mı da ve veke boyaj biraz mı faham bakın biraz zamanı mı boyaj mı faham bakın mesela baya minak mı çavuş Allah Teala mı bıxwazın lvederiş berad beşi o cardı peygamber ki vakidi peygamber de beşin ya Rabbim hikmet ebedim et işte baş bedim ummeti naf insani baş naf insani kanç bir şekli duadaki o vakit dua kedijid beşi ya Rabbim me xirabî bi xwe kir û me bibexşîne û li me merhemet bike tu li me merhemet neke û

0: tişte insanî de ul xwarê yani suhu se hastu hana dinakaba wa hastu araji am be disk wa ka bahlifa hana veja yek sebep go fıtık çebebe ya deji piştawe de ev faset hana hastu ab havdu ve dikin go evji mazın bibin kanali tank dikin go go fotoğraf ne diye benim kayran serüvena keji biştağılın da faset koşuyor. Yani sebebi eva. Pedikülci evdere. Go evder pedikül go gınık bin. Ha vaka ver. Mesela ev dinava ve demezde umurlik yazdı ki. Yani o rehka jibani, seri insani te. Jibani hatta bukhari. Ev peşya ve ev hastuva, ev diska yazdık çıka. Hastuva yazdık çıka. Ev jihemiş umurlik çapu rast de sınır dert kevin.
1: Ev kanalat da khatime ve musta. Avir tenge de be.
0: Ev foramena ve dinava ve khatime hocam. Yani tam navavet xitmi. Ev fasete vaka fasete mi bejin? Go ev der bahamer tabi. Ev der ji mazın dibe hipertrofi tibi. Yani mazın dibe be sinir diki. Ben kanal etki. Ev foramen ev sinir ki go rehka. Kanal tam ortaya hocam. Go fotoğraf ne diyor? Go de hemen kanal tank dibe.
1: Yani ev sinira ette der bas dibe. Vakta
0: zburde.
1: Evet vakta gwe dere de preskrey kebe mamosa ne var? Ah. Ve çağı ve sinirih
0: dağcıkıydı.
1: Vakta bağcıkıydı preskrey jeçedi.
0: Preskrey jeçedi.
1: Ev şu gele ki mühme. Tamaş manajı aslında hundu bine ne var? Aslında beden ama yani şuğla beden ama çıkı gele ki hem pay şuğla ve. Kudret ala beden ama kusa çekir ki. Bıraş em jidiza çağı kusa. Mükemmel çevir.
0: Tişteki are Allah Teala tişteki mükemmel daima bu amcı muhafaza bakın.
1: Are.
0: Çilo mesela kanal dağlığı içeydi be gerek hem o muhafaza bakın.
1: Amcı mühim.
0: En mühim çava haya mecme hebe bu am nehilin bu kanal dağlığı mara çeydi.
1: Are.
0: Bana öyle hocam.
1: Are. Amcı ve çaka bir persimam olsa. Tamam Allah Teala tişteki hem pa bedename şöyle ve gerek ki hem pay. Em duhazın em hocbona çivik sedemi ve başvam. Yani sedemi ve kanal dağlığı çi her izedeş. Jitçit şeydi be evci gelip.
0: Hocam jibari gran u bari gran ha mesela af film ki hoşika mezine kanal dıvır da tank bu yani av umirlik jibani te jipaş va go av vaka ligamani dehvdi de uş peş ve disk af kanal tank dıbın. Aynı af kanal darlığı ava.
1: Acıkan diye.
0: Acıkan diye, perçıkan diye.
1: Bu ne var? Vedir fre buyu, vader na tank buyu.
0: Çünkü şeydi be vaka gotte got. Hocam dualatema da ya en muhim ev külüyemena.
1: Vakti bana kalavudu be.
0: Yek kalavuncu yek bari gran hocam.
1: Are.
0: Vakti go meraş da bari gran u zeda ev pişta hua am zeda bi şoğulayın. Çül am bi şoğulayın hocam. Yani ji peş u paş va got hareket ki lebele go qasete zayıf bin. Go qas zayıf bun hocam ve kudur mecbur ev fasetete ve varmın.
1: Are.
0: Go faset varmı ve perçiqe ve sinirete. Gerek çül am muhafaza kın. Ev masoki pişta insani gerek kuvvet bun hocam.
1: Ve çağı ev jiyi gelek kim? Sedem ve çatı koy yek.
0: Yek şişman bun.
1: Kalabun.
0: Yek faseti şey gerek ev masoki pişta ta gerek çiyip ki. Yek jiyo hocam sebeba ve yani yek o kesin istatistik olarak çalışma çekerine çıkara sebeba ve.
1: Aa çıkara dibi sedema ve yaşı. Aa
0: sebep jibu çiyya. Çünkü hocam ev disk damara ve ninin. Damara direkt damar nina. Ev difüzyonu yani em de difüzyonla beslenmişti be. Vakti ko oksijen vakti çıkarı bakıyor. Difüzyon yani hem eritrositler ve kimdi be oksijen oranı ya huyne kimdi be ev beslenme ve kimdi be duvra fıtık degenere bir black disk yani o kadar bir rush be o hem fıtık çeydi be hem kanal dağılıp bir çeydi be çıkarı gibi sebep var.
1: Maşallah ben ne zaman temaş var neşe ek çıkarı dikşini bral ver mekatebe onu binen. Cigare düşmeni her çeşit yani dibe hemun nakhoşi ban nakhoşi adık amrcaj ve dikim ama sader bas be amrcaj ve dikin und binen ek cigare dikşine bra khoş cigare hemu zede bra khoşi du
0: parizin rast
1: evji galeki mühim hatta un khoşi ne pariz ve demiş preskrek galeki mezin tesirime evji جوار براقة بيامك كالكي ميمار ممو ستة أنا أشمركو حمو زيدة عمر زيدة بجغارة بخو بيش أمد خواسن أنا أفتشتنا مرال خو حايل بن نشاني بي چي إيوه قنال دالغي يعني چي چي قلو غازن جي إنسانا چي
0: أنا قلق پشتاوات إشي خوجم گو زيدة جي چي بو مثلا وي هرو پشتاوات إشي پشتاوات إشي پشتاوات إشي يعني ودوف رجي أم بي نورولوجي قلادقاسيو نورولوجي قلادقاسيو چيا نخوش و 100 متری 200 متری میشه و بهش قالچامه حتی

0: Melan araide. Yani wo go me bejin 10 milyon be, 9 milyon be. Am jana bejin awa am be wun zanan. Aw hingi halu konfora ve önemli. Haka rahati hare suki, rahati alışverişa xo bki. Paqte ve naki yaşam tarzı ve naki. Tesiri neke ser eşya ve tesiri ser bedena ve neke kare bisakni. Ne tişteki ula acile. Le bele go 4 milyon, 5 milyon zede parça gibi. Uza avji au proje ne karim be maşın hocam yani go 4 milim 5 milim be de maşın ne karim be zav karim be maşın be un çi bakın çare kemi bakın dur ama ameliyat dikin
1: ameliyat ki ev hoşkan nevin ji tu jerd be jmam olsa tu jerd be ji ameliyat pe jerd koça
0: go konfor yaşam tarzı ya vena ki hocam yani her suke ne kari her havale xor her suke pakhe ve bişavutun yani eşya ve zede be berxu ameliyat be ki berj ameliyat aji natırsın ev ameliyat ne oq ameliyat ka zeda mazna hatta beyince rahide hocam dve ameliyat da ameliyata ve gel ki devam dekin av ameliyat çünkü am zeda pera meşgul dibin li beli feda ve gel ki zeda ya
1: ha feda ve
0: feda ve ameliyat gel ki zeda
1: ve çağı hoşka nevin ama sema de beçi de beş ameliyata netirsin ve lazım mı ameliyat fakat ameliyat belir ciaki ek tecrübavi zeyde be.
0: Rasta çünkü
1: yani bana gerek mühim.
0: Gerek ses sinirli ve hoşik bir temiz kırın hocam. Are. Gerek o ser sinir çap u rast doğravi hemme serbest be bingo serbest ne bin dise eşavan açayım.
1: Cajji derbas.
0: Gerek
1: teknoloji baş be, gerek ha. Spor, jihad be.
0: Gerek ser sinir hoşçuk temiz be. Her çareli temiz
1: be. Tecrübevan zeyde be normal olsa. Ama mesela onun ameliyata bana çoğuştuk. Yani vakriyi gırtı yaşı.
0: Oğlum yani, bir mikroskobi hem çeydikin.
1: Are.
0: Bir mikroskobi hem çeydikin. Berin ha vakti go mikroskop ne bu be mikroskop ji çeydi bun lehingi sinir zarı zarar dediten yani vakti go mikroskop be çebe sinir zarı dişe ji cana zarar edbinin am düdürün yani ber natırsın ji bona ve be yani 2 santim am divakın go cihek be go dije seje cana çar ji ha ser hevdu am çeydikin
1: are
0: dohna bir hafte u hashte hafte u ne ne hoş ma ameliyat kar
1: Ali.
0: Yani İro Medit elhamdülillah baş bu.
1: Galik ki Musa
0: ihtiyar bu Ali. Hocam carna me en galik at beham notu se notu tiştik bu men na hoş ul ameliyat kır. Çünkü na hoş de bez hu karın bemeşim ha pa kıymet şavutun te çike mecbur ti bi ser sinir gerek de vaki. Her riska ve haya bu kalbe ve bu narkoze te na hoş riski va hana de bele vakti go na hoş hu kari be bemeşit mecbur de meni. Te mecbur ameliyat kır.
1: Mamosa bayana peyam ekmeyi dineji hatiye evji la Kayseriye jmer keki Muhammed jmer peyam şandiye evde beşit ve ezar amre me hafte düdüye de bez cari ki ameliyat bu mu fakat carj perskrek du sale dine vay carj vak pere şabere ez auli baş bu de bez carji ev perskrek ad derkati oli de bez acaba evji ameliyatı baş çeyne bu yaş dubara kriye Am jarj ameliyat bi vinak.
0: Dubara kuma. Ab persa zahf khoshik bu ser ser ze java. Khojam fitiq be ab zahmu. Waqti go fitiq am dar dakhn. Chet be go fitiq dubara de be. Fitiq chet be go dar kabe. Li bele go khojam dar kanal darlighi be. Go ta o kanal khoshik temiz kir. O kanal jar kadi tang nabe. Anjak fitiq dar kabe. Aw zahmu hima. A dubara nabe. Chunku tuwedi de hamuj ki temiz ke che nabe. Ha ab chet be belki serve kharab be binwe kharab. Aw nokta temiz de be. Li fıtık ne oluyor? Fıtık çeyd bir go tekrar bir. Yani dubara bir. Li kanal dağlı go temiz kır hocam. Av kanal dağlı arka di çeyin abi.
1: Ve çağı mamosu be de ihtimali belki fıtık be. Yani belki ne dubara bu ye?
0: Na av der go temiz bu be hocam. Av der temiz bu halas.
1: Ali.
0: Çeyd bir banya ve harab be. Mesela me becin cih ki ameliyat bu be. Belki banya ve harab bu be. Khariya ve harab be veya fıtık be. Avcı او خلاص
1: اب جي خلاص ايدي تشيغا ما مصا بشتي في عملياتي قنال دار ختمان ام دي بيجن تنغايا قنالي
0: أري.
1: اف برسكريكا وقتها هبت بشتي عملياتي تماش فان قالك شلون خا بقات بتشكي جي في فوان جي قالك او جي هيدي
0: خا برس ام بيجن وانا كي هنا جي وانا كي خوجم ام بلاتينا شخنا بشتاوا ايغو ام بلاتينا حتاج موري كو قايمه نبي اس بلاتينا نخمه بشتاوا ساجا سر قنال سر سنرم دفكن بهتر نخوشیم روی وات کنن بهتر فیدی دستینن ام بیشن اوا حیوه پیشی جمارا زحف مهمه حیوه پیشی چی ما مهمه اختی گو زیده بمشه خوجم او هستوی اجبر هفدو وجه دیچن حیوه پیشی برا زیده سر خورنه چنو نون اما بیشن گول میج بکن برا سر کرسی کل میج بکن خوجم
1: برا زیده خونو

Merhaba, merhaba, merhaba. Guhdarın TRT Radyo Kurdi ve Temaşavanın TRT Kurdi TV'ye. Bernameye ve Bernameye zanım dest bedik ya. Uha iro disa kelecaniye ketiye dilemen. İrame diyariyan uha bişinin jiber bir sebebi henek. Uha az bir kelecanım. Li ev hamit şey jibovan tıştan heyiniz ki saat ekime heye. Li az çi becim civarı? Az telefonu hacı varı becim. Da kukverin beşleri bernameye bebin. Telefonu ama 0-812-463-20-1 jimaramaya. Jigayni ve jimari ji Instagram'ı tıkanı jimara binivisin. Hasabami Instagram'ı az zanım TRT. Kesin ku beşleri bernameye bebin. Em şu kadar 2% person. Hekeci bu her 2% hun bersin ve rast bedin. Em navi ve dinivisin. Her roja ine, tine roja ine. Em pişko fatikeşin. Encama pişke daji. Hen diyariyen mehane şu kadar emeği roji diyariyek bişinin. Naha eme pişkoviji keşin. Eme diyariyek şuvara bişinin. Naha li pişme uha kura yekşi heye. Yani cem beci pişke heye. Nazi dest kadar dinavda gerdim. Şu kadar çar diyari hene. Çar kağız hene dinavda. Nazi dest kadar bigerdim. O kijan derkeve. Ezi bir şuvara. Bişinim inşallah. Hava dest kadar dinavda digerinin. Kağıza kava bir keşim. Bejim bismillah. Radyoya mazın. İrami radyoya mazın bir şinin civara. Temaşavanın me o gıhtarın terada radyo kurdiye. Jim aramacı şu kalibin ekranı. Cardın tıkazım civara. Bejim bu xinim. Bir taybeti. Kezi kuş radyoya göğe kadedin. Me bile kayıt bikin. 0-812-463-20-1. Bila zamanı hemen neçe, hem dest bir bernameye yapabikin, bila bernameye az zanım, dest bir bikin.

0: Temaşevanê meh, bernameya zanim dest pê dike. Em ê herin deştekî ku wiha bê ser û bê bine deştek xweş e. Di nav kîlaman de gelek caran nav wî dibêjin, ji wî bajarê dibêjin Mûşa Şawitî. Em diçin Mûşê, kî hatiye? Xanim Güler hatiye. Xanim xanim, merhaba.
1: Merhaba, merhaba, ser, çawa kekime.
0: Çawa-yı xaltiyan, baş inşallah.
1: Bizi bxir hati.
0: Kudeşler razı be, o da hem hatun Mûşê. Anı hem hatun Mûşê.
1: Bxir ser, çawa razı.
0: Kudeşler razı be, la stüdyo meşe uha fırah ha, aynı vakit deşto Mûşê.
1: Eri. Ama bir
0: şey fadili fayda bir derti korun bir gelin, li vakit deşto Mûşê nab.
1: Bana deşto Mûşê xoşe, diye herkesi bu an xoşe.
0: Eyvallah sana.

0: Tu dibêjî ez zanim? Ya tu dibêjî ez lêj nizanim?
1: Dizanim zane.
0: Tamam. Vek şıkka ayı.
1: Ahavani edir bir ya, edir nezeyatı
0: da. Nezeyatı da. E tamam. Emusu işaret gün. Bersif çoğu. Pırsamaya dudyan. Evci derbari cemek idane. Dibijin yeşil ırmak. Jikijan bajari derti. A. Sevas. B. Tokat. C. Amasya. D. Sinop. Medu kızıl ırmak pırsi. İroji yeşil ırmak.
1: Yeşil Irak, Zagur Şehirleri, Tokat, Sinop, Amasya.
0: Sinop.
1: Sinop. Sevaz'ı dernok ama, Tokat'ı dernok ama.
0: Sevaz'ı dişi dernok ya. Kızıl Irmak şu Sevaz'ı derken. Ben de o bersi var.
1: Ben de Zagur Yeşil Irak.
0: Evci Yeşil Irmak ha?
1: Yeşil Irmak Sevaz'ı nine.
0: Bir takat Sevaz'ı nine?
1: Ha.
0: Tuzani.
1: Ha.
0: Tamam. Sivas Nina, Tokat, Amasya, Sinop.
1: Tokat, Amasya, Sinop, Yeşil Irak, Amasya.
0: Amasya bersi vata. Şıkka C'ye tüdü beşi azlanım.
1: Azlanım, Amasya.
0: İnşallah rast be. Emanet-i Kudu ve Afime.
1: Emanet-i Kudu ve tamamı terecek kurdu eşler var ki tamamı havan etler terecek kurdu. Hacı vatandaşlar da hamış kadar selam vermeye birbirine hoş geldin.
0: Aleyküm selam, serseran serçaman, Süleyman Mecnun'u ra. Tamaşavanı mehbişti Van Muş. Ev her de bacarın serhadi. Emi her rahayı Hacı Sinan hatiye. Hacı Sinan Paçal. Hacı merhaba şlara.
2: Ahlâ ve merhaba birey aziz.
0: Merhaba Hacı, tu bkhir oti?
2: Nar khiri ve bkhir akhudil tebe.
0: Çavay Hacı, tu başi?
2: Şükür rahma akhudi. Em tedbinin em din başladım.
0: Kardeş de razı be. Tu bejin ev serhadi demaj mera telefon ki tu bejin bacarı mes sarbuya em dicemidin berf bariye seri çiyayan. Rahayı tu rafşu çavaya.
2: Ya gecen ne hinik buyu, sar ne buyu?
0: Sar ne buyu, hın ne cemide?
2: Hinik buyu ne, yani emeğini kılma ne şoğulunun sabah cemiden de.
0: Öyle. Zıvıstani sube ve tunu ne olsa on sube datin ya ne?
2: Öyle hem sube ceryanlı yıkılma olan müştüken. Ez bu hem de kalu tirin hem de kare yesin kalu sergiyin hem de kubinin.
0: Vallahi zahzuran san. Hatta sube danı, pakış bike.
2: Eyvallah, yandı tane yaşlıyım.
0: Eri.
2: Emrimi hafta üstü seyi, ekiramıcı haftayı.
0: Eri, hafta üstü hafta, hafta. Gelin boşa. Öne civanı, civanı, ne becez bir meskalim.
2: Na, na, şükür yani. Hani cümleyi tutsa edeyim, ez pır başım.
0: Eri, enerji ota, yoha, en becen ömrü, ruh ota gence. Çil filan haya. Çil haya, hacı, çil haya.
2: Maşallah.
0: Şükür elhamdülillah. Hacı, hemen bahsa stran eki bükün. Nav stranı da bahsa çemek etkin. Dibijin, di strana çiçemme Ahmet Bek. Dibij stranı da bahsa kijan çemi tekirin. A. Çemi Zahoy. B. Çemi Fırade. C. Çemi Dicle. D. Çemi Zahpe. Çeçeme çeme Ahmet Bek çem ki ne karım beşim? Beşim de bahsin derken.
2: Ez bu kuşu ki sarı gülleri yedim yani aynı bir hal çizdim.
0: Tamam yek bir yek en biçin. Çeçeme çeme Ahmet Bek çem ki zahoye.
2: Elin çemi zahoye.
0: Zahoye. Yani çemi fırade.
2: Ya na fırat nemi, fırat nemi.
0: Dicle. Çemi Dicle.
2: Dicle ne ama Çemi Zahoy.
0: Zahoy.
2: Çemi Zahoy. Efendim Zahoy.
0: Tamam. Şaka ayet ödü beşi azal.
2: Evet.
0: Tamam. Ha. Çi Çembet. Ahmet Bek Çem ki Zahoy. Ha. Vak şaka ayet. Pırsa mey dudyan. Evci derbari üniversite zaninge heydane. Tebeci zaninge ha Binali Yıldırım. Likijan Bajariye. A. Alaziz. B. Erzurum. C. Malati. D. Erzincan.
2: Binali Yıldırım.
0: Eri. Zanigah, Navi Zanigah, Navi Üniversite, Binali Yıldırım. Li ev Zanigah, li kudariye.
2: Mavar Binali Yıldırım esas luku bu ya.
0: Ha, nay bir ama. Ha, nay bir ama. Şu hatta bu zanite bersif der keve. Şu hacı başarı bir ya, eri.
2: Bu kıyasın tabba satirim tu, ne satya.
0: Ha, ne hafı. Ooo, de bosa. Az peri yamanım ha.
2: Ne, ne, ki, o, keke berayı tu, aslanın nereyi böyle.
0: Tam, az kopyak bilim. Qay əsli bizim harfi əyə dəst bitkir. Əyə edilir. Şüqan ov şüqan da sizə bacar bu harfi əyə dəst bitkir.
2: Qardaşım, mənim.

0: Malatya nîne.
1: Malatya nîne, Kijan nîne?
0: O Erzincan nîne Ermin.
1: Teçik otobüm, rengi tane. Teçik
0: Elazığ nîne.
1: Elazığ nîne, tamam.
0: O Erzurum cinine.
1: Erzurum cinine, Malatya cinine.
0: Erzincan'ı. Ha.
1: Kırırtı ve?
0: Evet, son kararımı ezanım.
1: Tamam, ha. Tu beş az zanım cimara tamam. Bak şıkkı deyip Erzincan emcusu işaret gün. Mora tava hacı.
0: Hatta bir ağzı.
1: Ser, serimi saçam. Silav jirru hayra. Jirru, kesin ki ruhi var genç ro. Civan ro. Evet. Evet, emara tıkı deyip. Tamam, şamanım ben o gıhtarın tarihte radyo kurduyduk. Hazım cevabını telefonu hacı var o becim. Telefonu ama heye. Evci, o haya. Cira bu hani visanları bin ekran. Dile azıcı var atıkıyım. 0-312. 463-20-91 0-312 463-20-91 jimaramaya evici bejim mesela hani kesin ku uha nu beşler bernameye tibin vakti ku telefon ki khat havan te havali ma uha bersi filan tibin telefon uha yek jarda digerin yani zanti ki ku ame jarda uhan kesan bigerin işte ki uzatın ali heviye biminin uha nizki 10 yancı 15 dakikun bile telefon uha vekir biminin hatta ku rez jivara be jiberi sebebi kesin ku jar avul uha beşler tibin bile telefon uha nekirin u bile jigayni vici çe bu valla tiştekdin ha bu nahat birami ya ne be tamam em biçin vane hekebi birami ezi bejim em tiçin Vane, Halima, Halima Elmas hatiye. Halima Hanım merhaba.
2: Merhaba, arkadaşlar oldunuz.
1: Çavay Halima Hanım.
2: Valla az baş nene.
1: Kim o?
2: Valla, işte Nahami Sotun Ceyhan ha daklayım, sen yine TV kere yardıma mı gelecek?
1: Çi bu ya? Ceyhan'a da çi ya?
2: Ceyhan ama, Leda çıtış bu bana öyle Nahami Sotun.
1: Kim olsa bu, bager derket?
2: Akhode, ama Şev Ceyhan çu hat.
1: Ere?
2: Akhı, avama taymasana, çel sod ya doğal gazı.
1: Bele.
2: Ama pahami pakyanu, ya bir tek aklımın avay çat ya.
1: Allah Allah.
2: Ya bir tek yardım am kere, kere yet başı bun becazı gozi tabi.
1: Tamam, ko... Ta o sakir nuh az mecbun mu mecbun ali kariye tabi kim Halima Hanım.
2: Ere Allah.
1: Le Halima Hanım, ta hatta ha telefon kere bu beri yanına. Evcar abule.
2: نه نه اول سه سا اول دو هندی تا دی مه که ما یه حتان ها گلتا تا خودم
1: نزم با که حالیمه الماس دنویز نجی بروی
2: نه حالیمه الماس مینه حالیمه الماس
1: ها یلماس تمام حالیمه یلماس ده تمام از سانم حالیمه یلماس حالیمه الماس دنویز نجی بروی من
2: نبیز نتا تا بازای می از نتا تا من
1: اره یا تو تو دوتما ما می یا
2: نه یا دوماما تا نا
1: اره یا دوتما یا اوها مغرسان کرتو یکی غریبی
2: Abu çi dayka da gel tane ahıve dem ben gel gelim kaç bir de cümle.
1: Çava ne ahıve?
2: Data gel beze de aji.
1: Çava?
2: Data ji Suriyan iş beji.
1: Oo, diyor mu jima percent persa?
2: Ah, bilaj bak ve dem ben gel gelim.
1: Ha bila rojak beştar bıba. E tamam, tamam. Sen ne şu hat xaza? Xaza şimdi ne be kamele biner inşallah.
2: Demiş şahı, yardım çiğ.
1: Amin inşallah. Ha Halima Hanım.
2: Efendim.
1: Bir samet dervar halife yandana.
2: Ya gel baş bunu bir şey kudu yazdı. Bir şey ki yaklayım mı? Çınlar
1: için. Nane haya. Ooo. Çantı ne? Bila bir samet be. Jikijan halife ira zünnureyn. Yani sahibi du nuran te gotin. A. Hazreti Ebu Bekir. B. Hazreti Ömer. C. Hazreti Osman. D. Hazreti Ali.
2: Hazreti Osman.
1: Ji Hazreti Osman da te gotin.
2: İnşallah.
1: Sahibi du nuran zun nureyn. Kırarı tabi et edip eşi azanım.
2: Yok inşallah hazırlanım.
1: Tamam inşallah rast be. Halime Hanım.
2: İnşallah rast be.
1: Düş de bir şey tutuş efeyim ne ki bu bersin dedi. Bıra pırsamaya din ji bey evci gotuna peşi yana. Mesela mazın emet tiştek gotuna le çi gotuna az nızanım. Lammume peyvek deri hıstiyacın avi. Bıla be. Tabi ki nokta nokta ku neşavuta Hesir ji çavan naşemite.
2: Ay.
1: A. Por ku neşavuta, hesir ji çavan naşemite. B. Çav ku neşavuta, hesir ji çavan naşemite. C. Mal ku neşavuta, hesir ji çavan naşemite. D. Dil ku neşavuta, hesir ji çavan naşemite.
2: Allah dil neşavutit.
1: Eri.
2: Dil ne şavete hestriş tava ne ait?
1: Yani hatta ko dil şavete yoksa hestriş çave mi rovante?
2: Hatta dil

Şelata navin kijana ya awl Erzurum tamaşavanı ma pişra wante Erzurum ligoran beje 81 dinav 81 bajaran deji bajare heri mazına reza çaran dana le ligoran beje heri maroşelata navin da bajare heri mazın Erzurum'a pırsamaya çaran yeşilirmak ji kijan bajare derti medo kızılırmak pırsi kızılırmak ji sevası derti hemen o yeşilirmak ji sevası derdi tamaşavanı mı? Yeşil ırmak, kızıl ırmak her düzü çavkaniye var sevasıyla. Pırsamaya pencan. Dı sıtrana çiçemme Ahmet Bekta. Bahsa kijan cemi tekirin. Çiçemme cemme Ahmet Bek cemki zahu eti beca. Yani şıkka ayı bersi var asla. Pırsamaya şaşan zanigi ha Binali Yıldırım. Le kijan bajariye. Şu Binali Yıldırım puhaji halkı Erzincan'ya. Erzincan'ı zanigi herkese, üniversiteke. Ne uyuyucu Binali Yıldırım'a şıkka deyi bersi olmaya rastla. Pırsamaya haftan Jikijan Khalife ile Zinnureyn. Yani sahibi de Nuran te gotin. Evci Hazreti Osman'a çima gotin sahibi de Nuran? Lama zavayı peygamberimeye. Vakti ku cara avul heke galet nebim. Digel Hazreti Rukiye davet kep. Pişti ku Hazreti Rukiye tışarahma kudu. Pişti digel Hazreti Ümmü Gülsüm davet kep. Cibel bir sebebi de carandı ben zavayı peygamberime. Şehrat Gübeci Zünnureyn yani sahibi Dünura. Pırsamaya haştan. Nokta nokta ku neşavutta heysir ji çavan naşamutta. Mazın imet iştek gotuna çiye? Dil ku neşavutta heysir ji çavan naşamutta. Şuka havimi sebebi heysiran dile tamaşavanı. Ve vakti ku dileme uha pır kevkaş be caran insan ne ku ji dil şavat edigiri. Caran ji ber kevkaşi ji edigiri. Hemi ji dilten vakti ku dil bişavutta heysir cici çavan dışamıda. Pırsamaya nehan. Eğer cezayı trafiki, dınav sih rojanda, yani dınav mehekede. Be dayın cezacı sadi çent kemtir tibe. Heke ve cezayı xoran, becim 5000, 10000, 15000, yani ve kamera emniyet

0: Didesme je delop jmete.
1: Bale.
0: Dibe carna merelin el mali, yani ne müsaiti.
1: Bale.
0: İja dibe ez çi bikim, merekan çi bikir.
1: Yani sir'uli emş khuda azze ve celle duhazın kuşifa khiri bişine jvi temaşevane mere. Jvi birayi mere, khuda azze ve celle şifa khiri bişine, sıhhat ve afiyete bidiye jvi nekhoşiye hane veya jvi nekhoşiye ke. Brastiye veke kudbejin, yani veya veke kud nave kili dayna dibe prostat yani her halde belki ne hoşya wi evbe peşi em ve tavsiye dikim ku xwanişani doktor bide
0: bale
1: yani ne hoşya ke çıqa her halde peş ve çek yani ömür çıqa peş ve viyaji ne hoşya ji grand be peşi xwanişani doktor bide ku ne dabe belki ji tedil hale xo persi beji bale janaje çare ha qastene ditin ku eğer xwanişan ne dabe xwanişani doktor bide başyan doktor ki başyan Yani hatta yek de dosi biraz kurt nişanı doktor abi de ilaç milaj hemen ve bir şey oluyor. Belki Allah Azze ve Celle bir vesile şifayı o ve nefesi hani cebi be. Aidi mesela dvi halat de veç çıbke, veç çıbke. Mesela ya tedbira kuvve bistine. Jbo hatırı ku dolup le evi yine kevin, de cilmeli yine kevin. Evi necaset çene be. Evi çıbke, evi yani kuvve girede. Yani ve bitişteki ve mesela ve azayı xagri deş bu kudulup lenekif. Pişti ki mesela de hatta deh pazda daka. Pişti pazda deh pazda daka edine ya eğer ki imkana vi hebeş xoğuy vi potuk be peçete be kağıt be çi be uya ba veje. Oş xoğra desmeje xo bugri ul meja xo bke. Ev ya yek. De ija ku mesela mbejin beje de carna tedi merif çe misafirti ya carna merif. Yani her zaman jmerif her zaman da müsaide yani var belki çeyne be. Kara xo taqlidi hanefi bke. De e hanefi de tedi hatta dulobek de dulobat be hatta ku mesela kefa insan çariye kavu yani bqasi embejin bağnote mey vega. Bqasi bağnote ki ji vaxta ku dulob yani dulope destava bçuk hatta li cilaji kevin afujeye. Kara bu yahu jil meşk. Ne ku bedesmiş. Pişti wi, pişti ku emin bu ku idi drop jenayi. İja ve şkora ku engberin vakti li mecihat ve şkora hara direkt desmiş bugre. Naçe destavi. Bir de ku şkora desmiş akı bugre o bu haline hücü kı bir şoji. Ve ak buke ve şkora li mecihat kı bu şekli bke bu taklide hanefi. Kare ve yajib ke ve hanki ija ali ve ver hattire yani. İja ali imbejin misafirti ve tengahiyya zamanı falan. Bu bir şekli ki karab ki evji reyeke dineye yani. Lebele ku mesela khonişani doktor ki bu da ilacı hep şolenet şifayı inşallah ki vere veya hebetir a heri kanca. Carnaşı ji vesvese ji çedbeci insanlara. Yani heval ki mehebu. Yani ji de da kacar ki de çu yani beşe hayata vi Em bejin hayata wî ji sê para du par di destavxanê de diçû. Yani heqas ev ji ber destava biçûk yani.
0: Nexweş bû yan?
1: Yani nexweşî bû ew jî. Ama vê dawiyê li xwe hay bû ku kas naçim. Mesela weke ku em bejin destava wî tê feqet neçû. En heqas yani li ser hev neçû. Neçû elmî. Guya min xwe perişan kiribû. Yani vakti ku insan dibe vesvese. Yani var ya embejin dedi ku ana dibe psikolojik. Yani ev ruhi ve kavi dibe vay hat, ahat ka azharım. Dice dibe belki di saat, di saat dice o evci zede dibe. Je vakti ku mesela insan je embejin zu deri, akol ben de vandu lopane sekne, dibe ku tedaviye bu şekli je şebi be, lebele hodat şetir zane. O kavi ku megot khanişani doktor kibi de. O vi ve reaji ekbuke o nebu ku narin na çara ve tina hakikaten o zaman ji teng be bira xo taqlidi hanefi bke xo grib de em ve jin ku u dilope ku jê hatin jî yek di do mesela bi qasiya xo zêde çêne be û ya jî li meja wî dîsa dibe inşallah yani piştî wê kare destmeja
0: dîsa mêvaneke me heyî bi misaada we Xatice xanim ji Mêrdînê li me digere Xatice xanim hûn xêr hatin
2: Merhaba Jorriyabu.
0: Merhaba Serçava. Baş inşallah.
2: باش خودی جوار دادیم خودی خیره و قبول بکه عمل بدی و نه حتی روزامتی خودی و تریم کیم نکه
0: خودی جوار دادیم
1: جوار است
2: مگه از این تیدار میزم از زکای خاطر چوا بدم رخو رحمتی زامی خواستی تاجی رحمتی
0: بله
2: ایجا ادیم حقیق بکی سیم دی

Gotiye var baş ve şan hoş hoş gotiye nihal urfaya mı gohdari dikin ez enes çaneke delal ve ser radyoyu. Gotiye me geleke keyf hoş bimin ser sera ser çavaş gheyni ve jih hoşka çiçek jmeren visan diye. Rastin navi çiçek jih geleke hoş u gelek jih az bavarim le ta atiye delali. Gotiye nihal urfaya em ve gohdari dikin em dire dene ve jih gotiye sitaneke lgora dile khoye. Mun bine ser radyoya emi gelek ekev hoş bibin. Naha sitrana aile gülü ezbağın kuye gelek luwebe emi diyari hamu guhdara bikin.

Evara Obxer, İro ne cotmahe Roşa ine saat haft nüçeyin evare des pekirin. Emeli Roşa va Türkiye o dünya ebinerin. Mesele o müşarin ku derketine peş. Hadise o havadise davi çüne. Binin selektan eli avali. Çent nüçe o haberin ku derketine peş ve hevram le ebinerin. Parlamenterin yeni partiyi der haqi hin veziranda iddia kirbun. Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan Bertek Nişani Van iddiayanda aciziye xoya ifade kir. Vahsa Genderiya yeni parti ki o kir ve meseleyi de mesajen vi ki bun bi taktiken FETÖ'yi işte kurdi de ber desteği var dere ve raste kat lenan yarın o ji deve olan dertkebe erişemedikin emel mesajen reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan bin yarın. Behinceta kudu pevajaya le pırsina fonan da dezenformasyon adına kirin hün projeme gel Mustafa Balcı, Şaban Seviç ifade eden Ustakı mahkemeye bun ve kidin İsmail Saymaz o Murat Ağırelci ve Gumanbar bu ifadeyin çu adliyeçiye Ravşa Davyemi levinerim. Li Sarı Kamış'a karşı Sırı Sakamaçı'ya heye o Linavçı'ya Daru Beran Husi u Cami Vesayetin ji cemet kirtiye tabi idi payize hakikaten payizci tesir akhwe nişandı ve berfa'vici şkwe keti bu. Paşemi beri hobidin gündi narliye tamaşa var neca li midyataya, midyata navçaya merdini gündi ki hakikaten tarihi oha bir geviran embejin khaniyin kuatine çekirin balkonin khanikan kolanin embejin denk gelek reze filmji livi gündi hatiye kişandı. Navdara yani meşhur gündeke meşhur emi

0: Partiye Peşrumaya Kanun Eka Jibo Tasfiye Fonan Udayın Aperi ve Birdiran Teslime Serokatya Meclisi'dir. Seroki Koma AK Parti Abdullah Güler Bahsa Hulgülken ve Raskin Nekir Ogot Peri ve Birdiran ve Jihazine Ney Dayın Güler Fragan Kuevditin Enliser Peşrumaya ve Hafte Abi Despepkin.
1: 9 maddeden oluşan.
2: Ne teklife kanuni ku derbare tasfiye de hın fonan da çekir bu teslimi serokatiya meclise kir.
3: Teklif jibo piyasaya sermayeyi sepaneke giçti, yan ji daimi ya sistema tasfiye etine. Jibo ve ekeji ve raskirneke demkiye. Gelo ve pereye ve berderan çava bedayin. Güler behsa ve jikir o got ve şkizi kamuyu pere derneke ve.
1: Sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli
2: jikise kamuye ve kat para derneke ve jivru pedeji ve derneke ve jibo ve birdirin me meğdur neben ve pereyin ku haya milyoneke verindayin.
3: Güler Raga Hantku ev derfe tenin ecbu bağdurane, yengud ve meseleye de suç kırne, olgori bercevendiyen diye ku hareket kırın ve nikarbinj ve dayını istifade bgen.
1: Kanun teklifimiz ile
2: Haftiya peşyama ve pevajı ale komisyona planu bütçeye bekede inşallah hatiye dinci ve relejneye geçti ol vereci safi bebe.
0: Behinceta kudu pevajı ile Pristina Fonan da dezenformasyon kirine Mustafa Balcı o Şaban Sevinç ifade eden dosyer bu gırtın eşi Avşan din datiyerika sırf cezayı İsmail Saymazu Murat Ağrı elçi ve kumambar bu ifade için adli.
2: Serdozgariya Komari Astanbul ile Pırsina Fonan Dimeşine ve cari derbare kese gubi agahiye gelet belav dekin o dezenformasyon edekin le Pırsina kadın hat vekirin. Dve çarçove de ifade Mustafa Balcı o Şaban Sevinç hatı girtin o evcbo girtin hatı şandın dadgaha surk cezayı. Serdozgariya ragahandı bu kuvejbo kesin ku agahiye gelet belav dekin mağmele verekirin. Dve çarçove de jibo kese kolisar medya civaki u platformen dijital dezenformasyon kırna le pırsin hades pekren. Mustafa Balcı o Şaban Sevin jibuan bir yara bin çavkini hat budayin pişti ma'amelein le evle kariye hatı şadın adliyeyi. Pişti ifade ev bidakhuaza gittin şadın dağızgariye sulh cizayi. İsmail Saymaz o Murat Arelci veki gumanbar jibu ifade için adliyeyi. De çarçove le pırsin fonanda hatta iro jibu disedu hat kesi ma'amele hat kirin. و حیفتو پنج گمامر حاطن گرتن. روژین بوری سروک بری یسه پکی ابراهیم امر گنل و که گمامر افاده دابو. سردوزگاری دربار گنل ده جبو دستور لی پرسین سریل وزارت خزینه و دارایی دا. و که دین افاده این فاطمه بطر سایان کیا و هفسر و ایلکر کیا جی افاده دابون. حد زانین که سپکه جی و جبو کسین علاقه لدوزگاری گریدار ببه.
0: Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş, Lizalinga Selçuklu'ya ya Konya 2 de merasima vekiline salan Nuka Akademik Tahıvi, Kurtulmuş da haftana kadar desti şankir ku pevajuya Türkiye beterör, jibo siveroşa Türkiye, yek juan gaven heri giringe got, eme bizzedekirna heza khoya namkhoyi, karu khabatin khoya bidomine.
4: Yapılan iş sıradan bir iş değil.
2: Eftişteki tekrarın ne tişteki cireziye o ne tişteki siyasiye. Ev mesele hefbar a 6-6 milyon kesiye. Ev armanca hefbar bu siberoca Türkiye'ye yek juan gavin her igringe.
3: Balkşan sergirin yapıya vacaya Türkiye'ye beterör. God ve emhezakoya zedetir büken.
4: Bölgesinin lideri olan
2: Türkiye kule herim akva peşenge namzede aktore herimezin e cihaniye. Ne dem neji çavkaniyen Türkiye heneku leser nakoki o pevçuni navkoyi cides bide. Loma eme heza khaya navkoyi zede bikin ukaru habate khu bedominin.
4: Ne yolumuza devam edeceğiz?
3: Seroke meyse Numan Kurtulmuş, Lekonya ed merasima salanu ya akademik azaningeha Selçuk edahıvi. Diyar kırkı bu pevajoya Türkiye bir terör heyameke nudes pekriye.
4: Biz aslında terörsüz Türkiye.
2: Andrasti de bu mesele Türkiye bir terör o herim abi terör peşin set salandı huazın perçeyin huayın belabuyi bilin cemhev. Ev heyam, heyam abratiyeye. Ev heyam, heyam hev gırtın acbo armancın hev pare. Eme vek Türkiye behez karu habate hua bidominin.
0: Koma AK Parti ile Meclisi bir desteğe Dem Parti racivi ya dicivini de konakın pişti kanun ahırtkinin hevkarikar etevi u hevgirtin acivaki atın haberdan. Liser komiteye şopandın eka kuvvet meclisi de var edam etrandın danustandın atın kirin.
5: پشتی قبول کردن قانون آدی رو

0: Hîn nexşereya şopandinê hat nirxandin. Komisyona şopandinê ya ku vejbo Tirkiye'ya bê terör bê ava kirin dê bibe çavê yemîn. Koma AK Parti'yi meclise bi desteya Dem Parti'ye re civiya. Seroke Koma AK Parti Abdullah Güler, Cigir Seroke Giştiği Efkan Ala, Uberdevki AK Parti Ömer Çelik bi desteya Dem Parti'ye re hatin cemhev. Jiden Partiye ji Cigir Seroka Meclise u parlamentera wane Pervin Buldan u parlamentere Rihaye Mithat Sancar Beştari civine bun. Di civine de pevajoya kuve pişti kanuna xurtkirna hevkariya neteveyi u hergirtina civaki vare şopandın hate nırkandın. Her uha di civine de liser komiteya şopandine ya kute plankırın li meclise vare damezrandın ji danustendin hatkırın. Çavlere ne ku civînên li ser sistem û hejmara endamên komisyona şopandinê drojên bê de jî devam bikin. Li gorî planê ve serokê meclisê Numan Kurtulmuş bi nûnerên partiyên siyasî re bê cemhev û ve bi wan re li ser komisyonê baxive. Çavlere ya ku di civînan de li ser şiklê temsilkirina partiyên ku di meclisê de temsiliyeta wan heye û ve di komisyonan de kîjan partî cih bigre xebat bên kirin.
1: Cigir Seroke gişte ki AK Parti Efkan Ala bahsa xebatın serkefti ki inş bu xilaskirna terör ekir. Ala diyar ki ku hedefa Türkiye be terör u herima be terör ve ve istikrari devam bike u god. Yek şu aktörün sereke ki pergala kulli herim etiya bakirin Türkiye'ye.
2: Sadece terörsüz.
3: Mehem got Türkiye be terör hem jigot herima be terör. Lewra hakeun perskreka terör al herime safinekin tevlehevi xilas nabe. او رخصتن د دما تبل هویه د ودي صدر کوه میدانه او کوه ناو ولاته وجي
4: ديار ګرګو په واژن ترکیه به ترور او هریما به ترور به هر د امره و برن دازانين او نه هلين کو هيزن امپريالست رخصتن تحكم يمكن
2: هیچ احتمال برنميورد
3: کسي احتمال نه دای هر کسي راح نذكر لي حسادي خو بطل کر او هندک ما کو انتګراسيون جي تمام به به لهریما ما پرګالک چي بو یکش اکتورن سرکه وي پرګالجي ترکیه
4: Cigir Seroke Giştî AK Parti Efkan Ala Beştari Merasima ve Kırnasal Akademik Azaningeha Uludağ'ı Yaburçay'ı bu. Bahsa tesirin pevajoya Türkiye'ye beter örgür.
2: Bağdat'ta ve...
3: Le Bağdat'ı jiyi le cihendin jiyi civin ve hevditin tenkirin. Şikeften tespit kirin ve piştreci valatkin. Yani em gav bi gav ber bi hedefa Türkiye'ye beter ör ve herema beter ör vedicin.
4: Efkan Ala Diyar Gürgüd ve Makazagona Kanu ya sivil o azadi khas ve çekirin.
2: Gelişmiş bir demokrasi.
3: Jibu avakırna demokrasiye ke peşketi, jibu teminata khabatin ku mehatan hakırne, jibu vakırna riya khabatin din, lazıma peymaneke civakiya sivil, Makazagona ke sivil ve çekirin. Leura Türkiye ve haktike, jibu sibaroja Türkiye jitişteki usal lazıma. U ev Makazagon debibe teminata peşaroja Türkiye jiyi.
1: Pişkiriyen şu bu hedefa Türkiye be terör devam dikin Limuşe Ruspiyen başer şu bu pişkiriye hedefa diroki atın bahef o Ravşa Daviya pevajo enir kaldın.
5: Pevajoya hedefa Türkiye be terör devam dike. Ligel meclis u siyaseti gelci pişkiriye ke hurtide hedefi. Dve çerçevede Limuşeji civineke green katekirin. Ruspiyen bajer, jibo pişkiriya pevajwe hatine bahev.
6: Drojere da aşiti ey. Ev aşiti jibo ina teva mühim e. Tafaza me tevaji ev aşiti ki brune tu mayinde öde. Giro mecil muşe Ruspiyu alma o gelek kesem hatin arekiz. Dışar bir rojere me tevarda.
5: Cibili Ruspiyan, Xabatkarên Diyanetê, Muxtar û Rojnameger Rûşen Çakırjî, Beşdarî Civînê bû. Di hevdîtinê de li ser hedefa dîrokî axaftin hatine kirin. Her wabal hatek şandin ser aştiye û peşeroja xurt a Tirkiyê jî. Ruspiyê bajêr zabîteker bahsa armanca civînê kir û got em ji bo pişkiriya tam li vir in.
6: Cuhane bu karar dedim. Bilez bir kare bilinci. O gav bağlı. Bu aşıtı gav var abi. Daha fazla metaba ve emeci halkı kura banka ve itkin. Emel destek bilin aşıtı.
5: Civin bikşandına ve enen komi bir davi bu.
1: Husiyan erişedi balafirge hu baraygeke leşkeri ki Arabistan'a gir. Deri

0: Ali Ser Balafirgeya Navneteweyiya Kral Halit Riyadê de kesek bir. Deri şanda füzeye kişat imhakirin libeli perçe u bermakin ve füzeye li dibistana dayike u nexweşkhaneye keketin. Pakistanî careke din eşkere kir ku ew li ba Arabistanî.
1: Erişin Hüsyan 50 dici Arabistan'a da domen. Hüsyan ve cari erişi Balafirgeh o tesisin enerjiye ker. Balafirgeh Anavne Teveyi ya Kral Halid Ariyadi, Balafirgeh Anavne Teveyi ya Necrani, o baregeha Asimani ya Hamis Müşayte büfüzeyan hatın leydan. De erişi Aliser Balafirgeh Anavne Teveyi ya Kral Halid Ariyadi de kesekmir. De büyere de zrarekemezin gihiş Balafirgeh vala o park girici. De erişal Riyad'e de parçaya moşeka, gül hevai hatın bir tesir girin ketin ser bajir. Parçaya moşeke li dibistaneke dayike o nekhoşkhaneke ketin. Neteveyn yekbuyi erişin Hüsiyan bütün dişer mezar girin. Selek veziri Pakistani Şahbaz Şerifci, cardı mesaja piştevaniya Arabistan'a Suudi'da.
2: Pakistan bi dil ucan bi seroku gali Arabistan'a Suudi reye. Ligori biryarin daviyen ittifaka parastına hevpar amekeyi serveri, yek pareyi u evlehiya Arabistan'a Suudi jibo megele giringin.
1: Erişin hükümeti Yemen'i yenilidici Hüsyancı devam dikin. Arteşa Yemen'i ragandku, lehemu eniyen şer erişi hedefin leşkeri Hüsyan kirne. Hatkotun divan erişande, hezaru sestu hefti endamin Hüsyi be tesir kirne. Ojgeyni kozgen leşkeri, sesit vesait o gelek teşhizatçı hatine imha kirin.
0: Amerika ve İran laliye ki rageşi şer laliye dinşi diplomasi xebatin diplomasi devam ke legelo çiye hali davil. Hemin haberi kubdin Tehran'ı Nüneri TRT Harun Aykaç Asar Hoş'a davetik.
3: Rageşi nav Amerika u İran'ı berdavam dike. Serroki Amerika'yı Trump got hatani Hilbijartına navber asi mijdare ya Amerika'yı em erişi İran'ı nakın. Le çapemeniye Amerika iddiaya ki avet orte go mebihinik rayaderin Amerika'yı ve kisekriye naha plana ki erişkirine heye jubo İran'ı. Duvaridin da ci li İsrail'e ve mehe yani bisu hafte cotmehe de ev hilbijartına ki çebe. Naha revş ver dukhiye ku Netanyahu dibi ku ve hilbijartini wenda bike jubo ku ve hilbijartini wenda neke evji dukhaze erişi İran'ı bike u hilbijartini taalluk bike. Duvari dindaji embejin tevgera Amerika'yı jubo leşkeriye a rojalat berdevam dike duvari dindaji düsü düşes roj keştiye abina ve Abraham Lincoln لسر بحری بو بینافبر او جی وگری امریکایی جبو و دوسود و شیست رو جی حتان نها لسر آوی جکو بو ماینی وک رکورد اکی به دست خست دواری دنده جی به ریا دیپلوماسی جی آراز کارد مشه لترکمنستانه سر رو که روسیای پوتین او سر رو کماری ایران مسود پزیشکیان حت با هف پزشکیان گو جبو مذاکرهان آنها گودسا تکیلی ما به آریا نوبنکاریا به آمریکا را دوام دکه هکه آمریکا پیش نیازی که مشاند بون دوروان برسیب دان ما نه هم دسر برسیب آمان دو فکرن هکه ام به آمریکا را به آوائه که لحف بکن دورا امریکفتن اکی به را چیکن دوار دنداجی پوتین گو Arast ev cenga ku dest pê kir İran divê cengî de suçtar nebûn erişî Îranê kirin neheqî li wan kirin ji bo İran û ji bo aştiya rojhilata navîn çi ji destê me tê em ê bikin hele em bibînin gelo ew daxuyanî û ew hilbijartin çi tîne holê ji bo mintiqeyê ji bo dinyayê em ê wan bi hev re bibînin niha dîsa em li navenda nûçeyanin
0: İsrail katil erişen xoyen li şerida Gazze'ye de domine tevi agirbesta kudu dehi cotmeha 2025 anda atilan kirin yek şey zarok se Filistiniyen din hatın katil kirin sise jibirin darbun. Li şereya rojavaji dagirkerin İsrail'e abeten sergelek ihtiran müdüremiz gefta Harem İbrahim Jidina Buan da şanslı kes hatı münçavkir.
1: Dise eşu elem, dise jiyanu xeyalin nivcoman. Odisa Hawar, Ukraynên Kurd nexweş

0: Memurumuzun böyle bir davranışı.
1: Me dît ku polîsên me hewlên wisa nîşan didin, lew me em zêde kêfxweş bûn. Ev hevalên me li hêlekê li qadê hêza dewletê nîşan didin û rêzikan disepînin, li hêla din ji rehm û dilovaniya dewleta me nîşanî herkesî didin.
2: Ji bo fedakariya wan, adı dema wezîfeyê de sertifîkayên spasdariyê dan polîsan.
3: El Niño ya kubu sedemaz hede buna germe ve dimeha kanun eda derke ve asta heri şor da huyanca rehsına meteoroloji ya cani bu sedema tırsu hofe ligori tahmin anjber El Niño ya veli tevahya cihane sistema barinan bu guhere zuayi u riska lehi anji zede bebe.
2: Dimeha kanun eda ve derke ve asta heri şor. Tesira ve vetsibata da 1027'dan da kembibe. Drapora rekhistan ve teolojiye ya cihane de liser El Nino'ya tespitin girin katın kren. Rekhistanej bu heyama cotme o kanune tekminin khuye yenger mahi o şiliye kren. Gor rapori evil ve heyame de rüyen avin de herimin navin o rojlat en okyanus amezin bu ava iki rekor germibe. El Nino yakus edema ve yekeye ve mehem beyde tesira khu zedebke. Odumha kanun edeji derke ve asta herijor. De encamede ve sistemin barina mügeherin. Leheri mencuda ve zuvayi o riska lehiyan zedebibe. Drapora rekhisna meteorolojiye ya cihanede teykotunku ev bu yara havaye dibeku hayat sibata salabe tesira khu bidomine. Ev nişandı de kul peşame El Nino'ya ke usahaye. Kuş sala 1905 penci over ve nahat yedidin.
3: Li sarı kamışa karsi sırru sakama çileyke li navçe daru veran husi camin ve sait enji cemet kirtin.
1: Laliye ki rengi payize li hel adın deverin kubi berfes bibune. Li karsi dini ve payize de dünya sarbu. Serê çiyayên Allahu Ekber û Sovanliyê ku 3108 metre bilinde bi berfê spî bû. Bi hewaya sar re dar û beran jî qûsî girt. Li herêmê ji bo şoferan jî mesaiya paqijkirina cemedê dest pê kir. Dîmenên qûsiyê bi taybet serê sibehê xweşxuya dikin.
3: Emîn Aş berî xwe bidin Hekîmana Meletiyê. Dixtore ki Pişti tekavidiye, pişti ku emekli bu, dest bi çandiniye gir. Doktori tekavid şu günde xweh, o bi aşiye darin kizvanan, girin darin fıstıkan.
2: Evdel Hekimhana Meletiye. Darin kızvanan bu aşiye kirin darin fıstıkan. Ali Yücel Takmazi kupsalan doktori kir. Pişti tekavidiye şu günde xweh. Lüederi xweh çandiniye bke oli kolinek kir.
4: Köyümüzün geleceği için neler...
5: Melle kolinek kır, ume bir yerde ku em darin fıstıkan deyinin. Levra ji fıstıkan pereki başti. Megot, emre nişani civanin hüceci bedin, u yen koç kiri bila ve gerine gundin hüce. Juhu gelekez, ji bajarin mazın aciz bune, u ve digerin gundan.
2: Pişre darin şiş hafti sali yen kızvanan, ba aşiye kirin darin fıstıkan. Takmaz duhaze ve reybaze ligün darin fıstıkan zedetirbike.
3: Vakfa kültürü ki Avesta'yı de sala 2025 da hatı bu avakirin ev vakf pişkiriydi de xabatin parastın u peşvebirine xabatin çandini yen kurdi. Vakf isal jiyi salopi ve desbe dayina xelata rumeti bike xelata yekem jiwe bide folklornas u ravşambir ekurt Profesör Doktor Celile Celil.
2: Vakfa kültürü ya Avesta'yı de 2025 da li Diyarbakır'ı hat avakirin. Vakf pişkiriya parastin o peşvebirna xebatin ser çand, zaman, dirok o folklora kürditke. Vakfa avestayı sali careke ve xelata rumet ebide revşen bireki li hayateye. O duber kürdide xebat kribin.
6: Xelata ke rumeti xelata ke gelek kedavi duber kurdi de hey, kurda de hey. Le ev neghaye ve qimete ve qadr dayine. Ma xostan bidin keseki usa. او کسی که تبی دیجی
7: بیش ام نگه اشنان لی مخواست دما که هیل حیاتی نه او نفشی مایی پیشی ام جوان دست پی بکن مخواست او انسان جبو خزمتا که حتان ها کرنه کاری که حتان ها کرنه که نقاش سر وی نابی مثلا Seyda Bozarsan, em tifikirin mixabin

Baş ne zirav, te rakı her yeki dira. Te bir biki, te bir biki. Te emrimi bıkı, te vi canimi sağ biki. Te mi bir biki, te mi bir biki. Hara bıra kaçık ıklavuk ıktaş buğa. Bıra mol ıktaş buğa, valla te mi bir biki. Te mi bir biki. Ke ki bir nakı kırtıcı mı bir nakı lele. Te bir biki, valla te bir biki.

vara ro derenga ro tune masi gabule bishkifti selamla bu koga kelema Alaberda megama kavlu kırar cibona minu tevanema Amu alem tevze uci sana par Üşahit lecimra söz ekdabu Eze hev ya sözü kavlu kırar Ubekte etemam Sana par Üşahit eze gula divana Revşa cuva tabum sana isal tez Halandın fenani kuma deve ganyanu cema Fenani mumuje düşüma Ava mal kırardı ki cia kuma hurce enema Ne sonya amremi da teskirme hesir edile